0: nyagwa yemwe we yehe uyu muca wacu ruzigero cyo yuka
1: ugatuka kirazira yabaye